0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Burası Radyo

0: Burası Radyo Karadeniz. Motatişe aha aha Kriharşo ardaha Çarçı çarçı çi çi çi Oho hoşi çe Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın,
0: senin müziğin.
2: Kırandır kara temiz sardı dört yanlı müzik. Ha bu gurbet elleri alacak canlı müzik. Ha bu gurbet elleri kız alacak.

0: daha dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi,
4: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Çay üreticisinin güvenilir adresi Katırcıoğlu Ticaret. Dakkin'den Kevi'ye, Hazal, Tasuka, ÖMS'ye kadar tüm marka çay toplama makineleri 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Satış sonrası profesyonel bakım ve teknik servis hizmetimizle yanınızdayız. Çay çuvallarından toplama bezlerine, çizmeden eldivene kadar ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası burada. Kaliteyi uygun fiyata alın, hasada hazır olun. Adres: Lise girişi Ardeşen. Telefon 0506 145 87 95. Katırcıoğlu Ticaret, bereketli hasatlar diler. Reklam.